Sanu Mundwe Guru Fure LP Maraja Tinedi. Real niggas, free my niggas.